0: nowadays ethnic break, most of people bana le bana, and sometimes the bana kama bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana. Oh, we cannot. This is why we need the fullness of God. Why we are lacking. We are never in
1: Thanks,
0: Lana. You're oddly reassuring. I'm not going to be able to do that.